0: gittiniz mi?
1: Kavolgu ile ilgili olmasına rağmen. Tabardı, teşpot.